body, my choice. Novimin Luna Erşahine, je komamın Aysel Utu, Radio 1 guhtari bki.